Sound.

göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.

0: mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş. Genç Yapı Market'le

0: 9.09'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: ediyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Turkcell'le bağlan hayata. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan
2: hayata. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Good morning.

0: TOFAŞ'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mı?

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Kuruluşundan beri mi desek? Milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli.

FM.

0: mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz Bayi'nden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
6: Aygaz.
7: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
8: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
10: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
11: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

diyoruz. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Haftanın Hit Mix'te. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bruno Mars dinledik, I Just Might'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez son dönemde yine sevdiklerimizden biri Dracula'yla devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Taylor Swift dinledik çarşamba gününde. Öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Bu kez Mariah Carey konuğumuz oluyor. Onun da sevdiğimiz parçalarından biri Type Dangerous.

dinledik. My Name Is Not Susan'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerinden bizi takip edebilirsiniz. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Elok ve Kylie Minogue konuklarımız. Last Night I Dreamed I Fell In Love.

0: Şimdi liderden biri daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de. Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6000

0: with Aykut.
1: Katse ve Gabriela Dance FM'de dinledik uzun bir süredir playlistimizde olan ve sizden çok fazla ilgi gören hit parçalardan biri. Molly ve Silent Eddie şimdi konuklarımız. Shake It To The Max.

0: with Aykut.
1: Yeni saatin açılışını Tayla ile yaptık. İzzet bize eşlik etti. Ben Aykut Balcı. Hepinize bir kez daha keyifli dakikalar. Umarım güzel bir öğleden sonrası yaşıyorsunuz. Çarşamba gününde şimdi Madonna ve Sabrina Carpenter bize eşlik ediyor. Bring Your Love.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Hey anında, hey yanında, Aveon
2: sigorta. Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.
2: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Fatus New Religion'la Dance FM'de bizimle buluştu. Playlistimizin yine üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri. Bu kez Tate McRae ile devam ediyoruz. Dance FM'de Sports Car.

0: with Aykut.
1: Müzik dünyasındaki son gelişmeleri energyplay.com üzerinden takip edebilirsiniz ve aynı zamanda podcastlerimize de oradan ulaşabilirsiniz. Energyplay.com, Google Play'de, Apple Store'da uygulamamız da sizi bekliyor. Mutlaka akıllı cihazınızda bulunsun. Twice'la devam ediyoruz şimdi. Strategy.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Dance FM covers your passion.
6: Covers your passion.
5: Your lifestyle.
6: And your music on one station. Release the sound.
5: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'la Dance FM'de bizimle buluştu. Bir kez daha keyifli dakikalar hepinize. Bu kez yine son dönemde sevdiklerimizden biri BMF Dance FM'de bize eşlik ediyor.

0: doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
4: Hadi durma.
3: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türksel'le bağlan
1: hayata. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Sorry guys, no competition, just strictly dance.

0: Kratos. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 10

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Haftanın ortasındayız. Tarihler 6 Mayıs'ı gösteriyor ve Secret Dance'de bugün konuşacağımız çok konu var. Hepsi bugün bu programda. Şimdi biraz müzik zamanı.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Türkcell. Türkcell'le bağlan hayata. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Türkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Türkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan
3: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Genç Yapı Market'te bu ay Amos ikili natürel Rattan Bistro Set 13.999 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
0: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

Törende hem büyük bütçeli yapımlar hem de yaratıcı projeler dikkat çekti. Gecenin en büyük ödülü olan en iyi oyun ödülünü Expedition 33 kazanarak geceye damgasını vurdu. Aynı oyun en iyi ilk oyun kategorisinde de ödüle uzandı. Öte yandan Dispatch animasyon ve ses başarısı

devam eden No Man's Sky gelişmeye devam eden oyun ödülünü kazandı. Müzik kategorisinde Ghost of Yoti öne çıkarken hikaye ödülü Kingdom Come Deliverance 2'ya gitti. Genel tabloya bakıldığında bu yılki BAFTA hem büyük prodüksiyonların hem de yaratıcı riskler alan yeni projelerin öne çıktığı dengeli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Oyun dünyası 2026'da çeşitliliğin ve yaratıcılığın kazandığı bir yılı geride bırakmış oldu. Oyun severler, bu haber sizlereydi.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Havai'li insanların Huna felsefesinin yeni temel ilkesini buluşturacağım sizlerle. Biraz böyle motivasyon konuşması gibi olacak. Birincisi İke, dünya düşündüğün gibidir. Zihnin senaryoyu yazıyor, sürekli neye odaklanırsan onu büyütüyorsun. Kala, limit sensin. Sınırların çoğu dışarıda değil, kafanın içinde. İnançlarını değiştirirsen sonuçlar da değişir. Makya, enerji odaklandığın yere akar. Negatife odak, stres artar. Pozitife odak, hayat genişler. Manava, güç şimdi de. Geçmiş analiz için, gelecek plan için ama etki edebileceğin tek yer şu an. Aloha, sevgi her şeyin temelidir. İlişkiler, iş, hayat, her şeyin kalitesi sevgiyle belirlenir. Mana, güç içeriden gelir. Dış motivasyon geçici, kalıcı güç, özgüven ve iç enerjiden gelir. Pono, denge ve doğruluk. Doğru olanı yapmak sadece düşünmek değil, aksiyona geçmek demek. Bu ilkeler aslında üç büyük şeyi öğretiyor. Zihni yönetmek, sorumluluk almak, anda ve dengede kalmak. Yani dış dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine iç dünyanı optimize et diyor. Sürekli stres, yanlış odak, ben yapamam demek, inanç sınırı, geçmişe takılmak, anda olamamak, tatminsizlik, sevgi, denge eksikliği. Buna felsefesi çok ilham verici ama şunu unutmamak lazım. Bu tür yaklaşımlar bilimsel bir sistem değil, daha çok bir yaşam rehberi diyebiliriz. Ve ama işe yarayan kısmı şu: düşünce, odak, davranış, hayat kalitesini belirliyor. Bu denklem psikolojide de birebir karşılık buluyor.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz ve sır tutan burçlardan bahsedeceğim. Akrep bu listenin zirvesinde olmasına şaşırmamak lazım. Konuşmaktan çok gözlem yapar, bilgiyi güç olarak görür, güvenildiğinde kolay kolay ihanet etmez. Ama önemli bir detay var, unutmaz. Yani sır güvende ama hafızada kilitli kalır. Oğlak için sır sorumluluktur. Duygularıyla değil mantığıyla hareket eder, gereksiz konuşmaz, kontrolü çok yüksektir. Bu yüzden ağzından kaçırma ihtimali en düşük burçlardan biridir ama herkese de sır taşımaz seçicidir. Balığın farkı burada başlıyor. Sırrı sadece bilmez hisseder. Empati seviyesi çok yüksek. Paylaşmayı ihanet gibi algılar ama dezavantajı şu. Sırrın yükünü fazla hissedebilir, içten içe yorulabilir. Bu üç burç birleştiren şey aslında çok net. Kontrol, anlık konuşmazlar, sadakat, güveni kolay bozmazlar, derinlik yüzeysel değil, analiz ederek yaklaşırlar. Yani mesele sadece susmak değil, ne zaman susacağını bilmek. Astrolojiden bağımsız olarak çok konuşan biri genelde sır saklamakta zorlanır. Duygusal patlamaları olan biri ağzından kaçırabilir. Güven bilinci yüksek olan biri ise burcu ne olursa olsun saklar. Eğer astrolojik perspektifle bakarsak en güvenilir üçlü Akrep, Oğlak, Balık. Ama gerçek hayatta en güvenilir kişi sınırlarını bilen, empati kurabilen ve konuşmayı kontrol edebilen kişidir zaten.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Ve radyonuz Dance FM'de bir saat boyunca daha birlikte Secret Dance devam ediyor. Dünya müzikleri, dünya starları hepsi trafiğine yoğunlaştı şu dakikalarda sizler.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur.

0: unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: Dance with AJ.
1: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'ımız ile devam ediyor ve ruh halimizi düşündüğümüzde genellikle stres, uyku ya da günlük olaylara odaklanırız. Ancak giderek artan araştırmalar beslenmenin de ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Elbette beslenme tek başına depresyonu ya da anksiyeteyi tedavi etmez fakat zihinsel iyi oluşu destekleyen güçlü bir faktör. Vücudumuzda serotonin ve dopamin gibi iyi hissettiren kimyasallar bulunur. Serotonin ruh halini düzenler, uykuya yardımcı olur ve iştahı etkilerken dopamin, motivasyon, dikkat ve ödül mekanizmasını yönetir. Yani bir işi tamamladığımızda hissettiğimiz tatmin duygusu aslında dopaminle ilişkili. Bu noktada bağırsak sağlığı oldukça önemli çünkü serotoninin büyük bir kısmı bağırsakta üretilir. Bu yüzden bağırsak mikrobiyotasını destekleyen besinler ruh haline de olumlu katkı sağlar. Probiyotikler ve prebiyotikler bu açıdan oldukça değerli. Yoğurt, kefir, kimchi ve kombuça gibi fermente gıdalar probiyotik içerirken yulaf, muz, baklagiller, soğan ve kuşkonmaz gibi besinler prebiyotik açısından zengin. Bunun yanında kompleks karbonhidratlar da önemli. Tam tahıllar, sebzeler ve baklagiller kan şekerini daha dengeli yükselterek serotonin üretimini destekler ve gün boyu daha stabil bir enerji sağlar. Beyin sağlığı için B vitaminleri de kritik rol oynar. Özellikle yumurta, folat ve diğer B vitaminleri açısından zengin gıdalar yorgunluk, düşük motivasyon ve ruh hali dalgalanmalarını azaltmaya yardımcı olur. Aynı şekilde somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklarda bulunan omega 3 yağ asitleri de hem beyin fonksiyonlarını hem de duygusal dengeyi destekler. Öte yandan şekerli ve işlenmiş gıdalar kısa süreli mutluluk hissi verse de kan şekerinde hızlı dalgalanmalara neden olarak ruh halinde ani düşüşlere yol açar. Bu yüzden dengeli beslenme, düzenli öğünler ve yeterli su tüketimi oldukça önemli. Yani beslenme tek başına bir çözüm olmasa da zihinsel iyi oluşu destekleyen güçlü bir araç. Ne yediğimiz sadece bedenimizi değil aynı zamanda ruh halimizi de doğrudan etkiler arkadaşlar. O yüzden beslenmenize gerçekten dikkat edin. Hani sadece diyet için, zayıf olmak için değil, mutluluğumuz, işte beyin fonksiyonlarımızın iyi çalışması için beslenme çok önemli. Ben de size bir hatırlatma yapmak istedim ve mutluluk hormonunuzu artıran bir diğer etken de sevdiğiniz müzikler. Onların da adresi radyonuz Dance FM.

0: something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Gerçek ama kulağa saçma gelen 7 tarih bilgisinden bahsedeceğim. Eminim daha önce duymamışsınızdır. Duymuşsanız da tekrardan hatırlatmak için şimdi sizlerleyim. Her 200 erkekten biri Cengiz Han'ın soyundan geliyormuş. Milattan önce 46 yılında takvimi düzeltmek için yıl uzatılıyor ve o yıl tam 445 gün sürüyor aslında. Shakespeare yazdığı eserlerde bugün annenle ilgili diyebildiğimiz şakalardan birini yapıyor aslında. İlki ondan çıkıyor. Oxford Üniversitesi 1096 yılında kuruldu, yani Aztek İmparatorluğundan daha eskiymiş. Özgürlük heykeli ilk yapıldığında gemilere yol göstermek için deniz feneri olarak kullanılıyor. 1971'de gönderen kişi ilk e-postayı kendisine göndermiş. Pisa Kulesi'nin yapımı savaşlar ve gecikmeler yüzünden tam 200 yıl sürmüş. Gerçekten bunlar böyle sağda solda bile duymadığımız değişik tarihsel bilgilerdi. Sizlerle buluşturmak istedim. Radyonuz Dance FM'de tarih, sanat, kültür, müzik, sanatçılar dünyası, her dünyaları konuşuyoruz burada ve Secret Dance devam ediyor.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

0: Üniversitesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. 16-18 arası bu frekansta sevdiğiniz şarkılarla birlikte keyifli konular sizlerle buluşacak. Ve şimdi sizleri dünya müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

0: Alsa.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mı?

0: cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music. Music.

0: soruyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

FM.

0: ediyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Good music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word. They say

0: Reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music.

0: Reklam.
1: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Dilerim ki asla caymazsın benim olmaktan.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

Sound.

competition. Just strictly dance. Dance FM. No se puede decir.